Radio Derdimendis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops. Ipove. Radio Derdimendi.

0: Radyo Dördimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Dördimendis. 9, 7 და 1 Radyo Dördimendis.

0: sırtıma.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
2: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli.